işte grup sesten. Deli divan. Zülfikar elimde rapi Julius'tur. Sodom Gomorrelik papirüstür. Her bakımdan Alfa Roz edilmelik bir pürüzdür. Dümenciler de lafta dürüsttür. E tabi dürüsttür, en dülüstür. Yörüktü yollara gene dökülürüzdür. Joziyar'da iz bırak teneffüstür.

Genelde mebustur sabır, tekeri patlak otobüstür. Altımızda janti torna, tek kapı külüstür. Firarda muamma gerek, bu kapı sinüstür. Dehlizde şah meranım hipotenüstür. Nazı venüstür veya uranüstür. Bak bu denli bek kokarsa suçlanan da anüstür. Barıştırma kavmi zaten herkesi küstür. %60'ından fazlası net öküzdür. Belki tek tükenmesi gereken türüzdür. İnsanoğlu henüz çare bulunmamış virüstür. Batakemer okaliptüse Firuz'dur. Şiraz'da paf küfe bomb zıvana pilaruz'dur. Esselam velhasıl işbin Aleksan kulunuzdur.

Hatrı de putun madrı. Siktir et kavatma tiplerin kırılsın hatrı. İşkembede biriktirme tırışkaları geviş getir. Aç da pançodan bir verse oku terse çap genişletir zati. Düz kontak hayat su kaynattı gene fiyasko. Mağduru günler conta yanıklarına gebe. Göçebe vakitlerin miladını şaşırdı. Bağdat hırsızından halleyence keyif kaçırdı. Küçüldü çap çeper biçildi kaftan atılıdan sülük. Sümürge kum teper çalıntı çanlar asılsız keder kepengi. Bol çamurlu alışverişlere defol. Çek çöfilli, klorofilli, prototipli protokol. Sentetik neşeyle epidemik keşifler hazır. Hop dedik hep bok yiyenlereydi itiraz velhasıl. İstif etti kendi fendine renkleri bu metropol yeter. İstemem ne Dorleyon ne Konstantin.

daha seni sevmek mi? Tövbe, tövbe aşkım, sevmek mi? Tövbe, tövbe, tövbe.